I don't want to go out, and I won't stay in. Get things done.

stop my heart from breaking in two, 'cause all I need is you.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Yeni bir haftaya başladık. Gülşah Güray ben. Bugün de saat 10'a kadar Radyo Eksen sabah programı ile size eşlik edeceğim yeni bir liste ile. Pink Floyd açtık, ardından Nirvana'dan The Rainbow Chaser dinlediğimiz şarkı. Bu bildiğimiz Nirvana değil elbette, isim benzerliği olduğunu daha önce de farklı farklı yerlerde muhakkak bahsetmişizdir. 1960'larda İngiltere'de de Nirvana diye bir grup var. Onların 1968'deki All of Us albümlerinden de Rainbow Chaser dinlediğimiz şarkı. 96.2 Radyo Eksen sabah programına işte böyle başladık bugün. Hepiniz hoş geldiniz.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Eylül 1976. ABBA Dancing Queen single ile İngiltere listelerinde birinci sıraya yerleşti. Birçok ülkede zirveyi gören şarkı ABBA'ya Amerika'da ilk liste başı olma başarısını da getirdi.

Days We Left Behind. Dinlediğimiz bu şarkı yenilerden. Paul McCartney'nin Mart ayında piyasaya çıkarttığı şarkısıydı. Yeni single'larındandı. Ve bu da The Boys of Dungeon Lane'in çıkış şarkısı, albümünün çıkış şarkısıydı. Days We Left Behind. 96.2 Radyo Eksen'de Rainbow'la devam ediyoruz. Temple of the Dog şimdi sırada. Radyo Eksen sabah programında.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Sugar Ray Fly Radyo Eksen'deydi. Şimdi şeyle devam edeceğim. I'll Be There For You Friends dizisinin tema müziği olarak tanınan, aslında The Rembrandts'ın 1995 senesinde piyasaya sürdüğü ama yine de Friends dizisinin tema müziği olarak bildiğimiz I'll Be There For You ile devam ediyoruz programa.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Londra merkezli grup World News'un şarkısıydı. Geçtiğimiz ay hatta daha yeni piyasaya sürdüler bu dinlediğimiz şarkılarını. The Way It Goes ki Ekim ayında yayınlanacak ilk stüdyo albümünün de çıkışını yapmıştı. World News kendilerini böyle tanıttılar. Şimdi Grace Jones'a devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz.
2: Bu bir dostluk hikayesi.
1: Ebony Boot'a 2024 Pulitzer Drama Ödülü'nü kazandıran Çok Yeni Küçük İhtimal hikayesi 8 Eylül'de Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Yıllardır değişmeyen bir düzenin içinde yaşayan Kenneth'in hayatı beklenmedik bir gelişmeyle farklı bir yöne evrilir. Yeni insanlar, geçmişten gelen anılar ve yüzleşmeler onu hem kendisiyle hem de kurduğu hayatla yeniden karşı karşıya getirir. Berk Ergüven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan'ın sahne aldığı yapım, yalnızlık, aidiyet ve umut üzerine dokunaklı ve bir o kadar da düşündürücü bir hikaye anlatıyor. Oyun 8 Eylül saat 20.30'da Paribu Art'ta.
2: Çok Küçük Bir ihtimal hikayesi.
3: Ready and turn. Nice.
4: The wedding is this Saturday.
5: What stories are you gonna do? What do you mean, my speech?
1: Paribu Art'ta yaz boyunca sinema severleri bir araya getiren TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 10 Eylül'de The Drama gösterimiyle sona eriyor. Christopher Borgli imzalı filmde Zendaya ve Robert Pattinson evliliklerine günler kala ilişkileri beklenmedik bir gerçekle sarsılan bir çifti canlandırıyor. Romantizmi, kara mizah ve gerilimle buluşturan The Drama, kusursuz görünen bir ilişkinin dengelerinin değişmesini merkezine alıyor. The Drama 10 Eylül'de Paribu Art'ta Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.
6: Very funny.
1: Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

1996 senesinden de Savage Garden'dan I Want You dinlediğimiz şarkı. Şimdi 1989 senesine geçiyoruz. Hissiyatı aynı olduğu için hemen Savage Garden I Want You dinlerken Roxette The Look aklıma geldi. Bugünkü programa da öyle devam edelim istedim. Radyo Eksen'in sabah programına Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Programa bana ulaşmak isterseniz gulshah.guray@radyoeksen.com, bilmeyenler için söylüyorum. Kullanıyorsanız Instagram Gülşah Güray yazın karşınıza çıkar. Buradan da ulaşabilirsiniz eğer tabii isterseniz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye BES modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Al Stewart'tan da İskoç şarkıcı, söz yazarı Al Stewart. Bu bence şahane şarkısı Year of the Cat'ı 1976 senesinde piyasaya sürmüştü. Ve şarkının prodüksiyonunun da prodüktörü de Pink Floyd'da da daha önce çalışmış olan bildiğimiz The Dark Side of the Moon albümünün de mühendisliğini yapan Alan Parsons'dı. Şöyle devam ediyorum buradan o yüzden. Year of the Cat ardından bir de Alan Parsons Project dinleyelim. Eye in the Sky şimdi Radyo Eksen'de sırada.

September Fields, Frazee Ford Radyo Eksen'deydi. Bu Kanadalı sanatçı, soul sanatçısı Frazee Ford'un 2014 yılında yayınladığı şarkısıydı. İkinci stüdyo albümü Indian Ocean'da yer alıyor. Hatta açılışını yapıyor September Fields. Şimdi Eylül ayı, September'lı şarkılar işin içine girdiği zaman benim ve eminim birçok kişinin de aklına ilk gelen şarkılardan biriyle hemen September Fields'ın arkasından devam edelim. Earth, Wind and Fire Radyo Eksen'de şimdi sırada September.

Queens of the Stone Age'in yeni single'ıydı dinlediğimiz Insignificant Other. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Radyo Eksen'de de bu ara sık sık çaldığımız şarkılardan biri. 30 Ekim'de Matador Records'un etiketiyle 9. stüdyo albümünü piyasaya sürecek Queens of the Stone Age, Josh Homme, Perfection ikinci single'ıydı. Insignificant Other dinlediğimiz şarkı. Yine yenilerden biri devam edeceğiz. Türü, tarzı değiştiriyoruz. The Womack Sisters sırada. Şimdi Womack Sisters kim biliyor musunuz? Sam Cooke'un torunları, Bobby Womack'ın yeğenleri onlar. Bee Gees, Zeymani ve Kuça kardeşlerden oluşuyor The Womack Sisters. 14 Ağustos'ta yeni şarkılarını, ki dinlemeye başladığımız bu şarkılarını piyasaya sürmüşlerdi. Vintage Soul Sound'un en önemli son dönemdeki temsilcilerinden, aileden de geliyor zaten. Anlattım kim olduklarını. All Around'ı dinleyerek devam edelim yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Song dinlediğimiz şarkı. Bu yeni grubu Saving Grace İstanbul'a geldiler ya, onunla birlikte geçen sene piyasaya sürdükleri albümünden de dinlediğimiz 96.2 Radyo Eksen'deydi. Aslında bu şarkı Love grubu vardır ya, onun şarkısı. Robert Plant de daha akustik, daha mistik bir havayla kendine göre yorumluyor ve geçen sene piyasaya sürüyor. Dinlediğimiz şarkıda Everybody's Song bu oluyor. Şimdi The Drums'a devam edeceğim. Yeni şarkılardan birini dinleyelim. The Drums, Johnny Pearson grubu. Onun Maro'la birlikte kaydettiği ve Temmuz sonunda piyasaya sürdükleri şarkısı It Didn't Matter'la devam ediyoruz yayına.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Bugün dinlediğimiz yeni şarkılardan bir diğeriydi. Sons of Sevilla, It Could Be Today, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Kuzey İngiltere çıkışlı Indie Soul Retro Garage ikilisi Sons of Sevilla. Henry ve Ruben Van Smith adında iki kardeşin bir projesi bu. Çocukluk döneminde İspanya'ya gidiyorlar ailece ve orada yaz tatillerinde Endülüs dağlarında geçirdikleri zamandan çok etkilenerek gruplarının ismini de devam ettiriyorlar böyle Sons of Sevilla olarak. 22 Temmuz'da piyasaya sürdüler. Bu dinlediğimiz şarkıları It Could Be Today'di. Patrick Wolf'la devam edelim şimdi programa.

Sam Burton, I'm a Stranger, 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkıydı. Yine bu senenin şarkılarında, hatta geçen ay daha yeni piyasaya çıkan şarkılardan biri Sam Burton. Amerikalı bağımsız bir folk şarkıcısı, söz yazarı, singer-songwriter dediklerimizden. Kendisi bağımsız bir plak şirketi olan Capture Tracks ile çalışıyor. Ve 30 Ekim'de de yeni albümünü piyasaya süreceğini duyurmuştu. Fairweather Friend, onun da çıkışını yapan İlk single olarak yayınladığı I'm a Stranger'dı bizim dinlediğimiz. Duran Duran'la devam edelim şimdi programa.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Evlenmeye niyetim yok.
12: Bunlar çok zengin ha. Ve
13: Mehmet'imiz bekar.
14: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
11: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
14: Evleneceksin ya anne.
15: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
16: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. It is a song called Rooster.

Alice in Chains'ten de Rooster. 96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. İyi bir pazartesi programı olmuştur. Yarın sabah listeyi yine birlikte yaparız. Her salı olduğu gibi Screaming Trees'le kapatayım. Ben bugünkü yayını All I Know dinleyelim. Yarın sabah da saat 7'de tekrar görüşelim. İyi bakın kendinize. Dikkat edin. Hoşçakalın.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Eylül 1936. Rock'n'roll'a kendine özgü bir yorum getirerek Beatles ve Rolling Stones gibi gruplara da ilham olan Buddy Holly, Charles Hardin Holly ismiyle Texas'ta dünyaya geldi. Buddy Holly 1959 yılında bir uçak kazasında 22 yaşında hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: Kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Radyo Eksen'de yayın
8: kaldığı yerden devam ediyor.
7: 96.2
9: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkilileri.

0: Kili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Evlenmeye niyetim yok.
2: Bunlar çok zengin ha. Ve?
3: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
5: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
4: Evleneceksin ya anne.
6: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
11: Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

7 Eylül Pazartesi, herkese iyi haftalar diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Hafta içi her gün olduğu gibi. Ağustos sonu piyasaya sürülen yeni Ty Segall albümüne ismini veren şarkı açtı bugünkü programı. Chrome dinlediğiniz şarkıydı. 1971 yılından T-Rex şarkısıyla devam edeceğiz. İkinci albümleri Electric Warrior'ın açılış şarkısıydı. Mambo Sun.

Kurucusu olduğu plak şirketi Milk Records'ın kapanmasının ardından ve aynı zamanda Melbourne'den Los Angeles'a taşınmasının ardından yazdığı yeni albümü Creature of Habit, Mart ayında yayınlanmıştı. Avustralyalı müzisyen Courtney Barnett ve bu son albümünden Mantis dinlediğiniz şarkıydı. New Yorklu topluluk Big Thief sırayı alacak. Tam bir sene önce piyasaya sürülen 6. albümleri Double Infinity'de yer alan şarkıları All Night, All Day.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

16 Ekim'de yayında olacak Dopamine Chamber isimli 5. albümlerinden paylaştıkları single'ları Marianne Radyo Eksan'daydı. Fontaine's DC takibinde Brighton merkezli topluluk Hoppus Kingsley'i alacak. Post-punk temellerini jazz, blues, folk ve karanlık kabare dokularıyla bir araya getiren gruptan beklenen ilk albüm nihayet geldi bu yaz. Daha önce 3 EP çıkarmışlardı ve ilk albümleri de merakla bekleniyordu. 31 Temmuz'da yayınladıkları ilk albümlerine ismini veren şarkıları The Sweet Goodbye.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Yeniden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

House, punk, techno, rave, industrial, punk ve elektronik müziği aynı potada eriten enteresan bir grup Fat Dog. 2024 yılında Woof isimli ilk albümlerini yayınlamışlardı ve hiç bekletmeden ikinci albümlerini çıkarma hazırlığındalar. 2 Ekim'de Domino Records'tan piyasaya sürecekler. Cancel Mem Tired isimli ikinci albümleri. Plak şirketleri de grubu electropunk, art pop, rock and roll, space country gibi değişik bir ifadeyle tanımlıyor. Yeni Fat Dog şarkılarından Shit Love Radio X Sunday'de. Electropunk demişken Çik Çik Çik'le devam ediyoruz yayına. Our Love You Can Get. We'll be right back.

Talking Cats şarkısı Houses in Motion'da Certain Ratio yorumuyla Radyo X'teydi. Houses in Motion, Talking Cats'in 1980 tarihli Remain in Light albümünde yer almıştı. Bu albüm aynı zamanda Brian Eno'yla çalıştıkları son albüm olmuştu. Remain in Light albümlerinden bir şarkıyla devam edeceğiz. Talking Cats ve Born Under Punches, The Heat Goes On.

0: 96.2 Radyo XM.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Boston'da ikili Sweeping Promises Radyo Eksen'deydi. Geçen ay You Say I Romanticize isimli üçüncü albümlerini yayınladılar Sub Pop etiketiyle. Yeni şarkılarından Accents Radyo Eksen'deydi. Yeni Zelandalı topluluk The Best sırayı alacak 1987 senesine ait Daddy's Highway isimli ilk albümlerinden Made Up in Blue.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Bradley Drone Boy, All Possibilities. Ebony Boot'un 2024 Pulitzer Drama Ödülü'ne layık görülen oyunu Çok Küçük Bir ihtimalin hikayesi yarın akşam Paris Boğaz'da sahnelenecek. Uzun zamandır alıştığı düzenin içinde yaşayan Kenneth'in hayatı beklenmedik bir gelişmeyle değişmeye başlar. Yeni karşılaşmalar ve geçmişten gelen anılar onu kendi seçimleriyle yüzleşmeye ve hayatına farklı bir gözle bakmaya yöneltir. Berk Ergüven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan'ın rol aldığı oyun, yalnızlık, aidiyet ve değişim ihtimalini sıcak ve incelikli bir anlatımla sahneye taşıyor. Çok Küçük Bir ihtimal hikayesi yarın akşam saat 20.30'da Paris Boğaz'da izleyici karşısına çıkacak ve şu an size vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk iki dinleyicimiz yarın akşamki oyuna çift kişilik davetiye kazanacak. Aramanız gereken numara ise 212-304-0670. 212-304-0670. Çok Küçük Bir ihtimalin hikayesi yarın akşam Paris Boğaz sahnesinde olacak. Luke Temple'ın Art Feynman personasıyla yayınladığı ilk albüm Blast of Through the Wicker'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. 2017 senesinden Slow

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen Haribo Art'ta bu hafta
0: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz.
2: Bu bir dostluk hikayesi.
0: Ebony Boot'a 2024 Pulitzer Drama Ödülünü kazandıran Çok Yeni Küçük İhtimal hikayesi 8 Eylül'de Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Yıllardır değişmeyen bir düzenin içinde yaşayan Kenneth'in hayatı beklenmedik bir gelişmeyle farklı bir yöne evrilir. Yeni insanlar, geçmişten gelen anılar ve yüzleşmeler onu hem kendisiyle hem de kurduğu hayatla yeniden karşı karşıya getirir. Berk Ergüven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan'ın sahne aldığı yapım, yalnızlık, aidiyet ve umut üzerine dokunaklı ve bir o kadar da düşündürücü bir hikaye anlatıyor. Çok oyun anladım. 8 Eylül saat 20.30'da Paribu Art'ta.
2: Çok küçük bir ihtimal hikayesi.
3: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday.
4: What
3: stories are you
4: going to
3: do?
4: What do you mean, my speech?
0: Paribu Art'ta yaz boyunca sinema severleri bir araya getiren TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 10 Eylül'de The Drama gösterimiyle sona eriyor. Christopher Borgli imzalı filmde Zendaya ve Robert Pattinson evliliklerine günler kala ilişkileri beklenmedik bir gerçekle sarsılan bir çifti canlandırıyor. Romantizmi, kara mizah ve gerilimle buluşturan The Drama, kusursuz görünen bir ilişkinin dengelerinin değişmesini merkezine alıyor. The Drama 10 Eylül'de Paribu Art'ta Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.
5: Very funny.
0: Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.
6: Şah Turgut yayında.
0: Radyo Eksen.

Rebel Angels 6 yıl önceden sonra yeni bir albümle dönüş yaptı. No Bad Memories isimli 4. albümleri 16 Ekim'de yayında olacak. No Bad Memories grubun sample'larla geçmişi yeniden kurma fikrini bu kez reklamlar, jingle'lar ve tüketim kültürü üzerinden hafızamıza yerleşen seslere çeviriyor. Birçok konuk sanatçının yer aldığı bu albümlerinde Portraits of Tracy işbirliği taşıyan yeni single'ları Can't Get Over Losing You radyo eksendeydi. The Internet grubu üyelerinden Steve Lacy sırayı alacak Temmuz ayında çıkardığı Oh Yeah isimli 3. solo albümünden The Feeling.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Spor sonrası kendini kahveyle tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes Allianz'tır. Bes Allianz.
6: 1-1-2.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Flaming Lips, She Don't Use Jelly takibinde Wet Lake Radio X'andaydı. 2025 yazında çıkardıkları Moisturizer isimli ikinci albümlerinde yer almıştı Liquid Eyes. Danimarkalı ikili Ravenous ile devam edeceğiz. 2012 senesine ait Observator adlı 6. albümlerinden Curse the Night.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Eylül 1985. David Bowie ile Mick Jagger'ın Live Aid yararına yorumladığı Dancing in the Street, İngiltere Single'lar listesinde bir numaranın sahibi oldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Black Marble'ın 5 yıl öden sonra gelen yeni albümü Life in Small Spaces, Chris Stewart'ın yıllardır sürdürdüğü puslu synth pop ve cold wave dünyasını korurken bu kez gitarları daha çok öne çıkardığı bir albüm oldu. Geçen ay yayınlanan 5. Black Marble albümü Life in Small Spaces'tan dinlediniz Anything. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. New Order'la kapanışı yapıyorum bugün için. Blue Monday. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz arada sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
5: getir. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Eylül 1951. The Pretenders'ın kurucu üyesi, solisti, gitaristi ve söz yazarı Chrissie Hynde, Akron, Ohio'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türkiye BES modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: olacaksın.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
2: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
5: Evleneceksin yani.
6: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
10: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz.
2: Bu bir dostluk hikayesi.
1: Ebony Boot'a 2024 Pulitzer Drama Ödülü'nü kazandıran Çok Yeni Küçük İhtimal hikayesi 8 Eylül'de Haribo Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Yıllardır değişmeyen bir düzenin içinde yaşayan Kenneth'in hayatı beklenmedik bir gelişmeyle farklı bir yöne evrilir. Yeni insanlar, geçmişten gelen anılar ve yüzleşmeler onu hem kendisiyle hem de kurduğu hayatla yeniden karşı karşıya getirir. Berk Ergüven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan'ın sahne aldığı yapım, yalnızlık, aidiyet ve umut üzerine dokunaklı ve bir o kadar da düşündürücü bir hikaye anlatıyor. Oyun 8 Eylül saat 20.30'da Haribo Art'ta.
2: Çok Küçük Bir ihtimal hikayesi.
3: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. Stories are you gonna do?
4: What do you mean? My speech?
1: Yeah. Haribo Art'ta yaz boyunca sinema severleri bir araya getiren TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 10 Eylül'de The Drama gösterimiyle sona eriyor. Christopher Borgli imzalı filmde Zendaya ve Robert Pattinson evliliklerine günler kala ilişkileri beklenmedik bir gerçekle sarsılan bir çifti canlandırıyor. Romantizmi, kara mizah ve gerilimle buluşturan The Drama, kusursuz görünen bir ilişkinin dengelerinin değişmesini merkezine alıyor. The Drama 10 Eylül'de Haribo Art'ta Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stagepass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
11: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
12: Getir, bir mutluluk getir.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
15: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
3: Allianz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu Lanet başlıyor.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba, ben Çağlan. Bu akşamki Lanet'i Thin Lizzy ile açtık. Johnny the Fox albümünden geldi 1977 tarihli Don't Believe a Word. Sıradaki parça Dio'dan gelecek, Night People.

Dinlediğiniz parça Dio'ya ait Night People. 1987 tarihli Sacred Heart albümünden geldi. Bu Dio'nun 4. albümüydü. İlk 3 albümünde çalan kadro. Gitarda Vivian Campbell, basta Jimmy Bain ki kendisi 23 Ocak 2016'da vefat etti ve davulda Vinnie Appice'den oluşuyordu. Bu kadro Last in Line adı altında bir grup kurup Dio'nun adını şereflendirmek istediler ve Heavy Crown adını taşıyan bir albüm yaptılar. Bu albümden Devil'ı dinleyeceğiz şimdi.

Dinlediğiniz parça Whitesnake'den geldi. Slide It In albümünden 1984 tarihli Standing in the Shadow. Sıradaki parça Black Sabbath'tan gelecek. Black Sabbath 80'lerin ortasında sadece Tony Iommi'den ibaret hale gelmişti ve kendisinin tek başına eski Black Sabbath kadrosundan tek başına yer aldığı bir albüm Seventh Star'dan gelecek şimdi. Vokalde Glenn Hughes'u duyacağız. Danger Zone.

Dinlediğiniz parça Nikki Sixx'in grubu 6AM'den geldi. Prayers for the Blessed adını taşıyan albümlerinden The Devil's Coming'i dinledik. Sıradaki parça Norveçli Theatre of Tragedy'den gelecek. 2006 yılında çıkarttıkları Storm albümünden aynı isimli şarkıyı dinleyeceğiz.

Fiat of Tragedy'den geldi Storm. Grubun bilindik vokalisti Liv Kristin ayrıldıktan sonra 2004 ve 2010 yılları arasında Theater of Tragedy'ye vokalistlik yapan Nell Sigland bu şarkıdaki vokaldi. Aynı zamanda başka gruplarda da backing vokal yaptı kendisi. Bunlardan bir tanesi Dark Tranquillity. Fiction albümünde The Mundane and the Magic şarkısında kendisinin vokalini duyuyoruz. Şimdi o şarkıyı dinleyelim.

Dinlediğiniz parça Amerikalı gotik rock grubu Domin'den geldi. Grubun 3. albümü Beautiful Crash'tan The Scene'i dinledik. Sıradaki parça Anathema'dan gelecek. 93 tarihli Serenades albümünden bir parça bu albümde. Daha sonra vokali Vincent Kavanagh'a devredecek olan Darren White'ın sesini duyacağız. Sleepless.

Dinlediğiniz parça King Diamond'ın en sevdiğim albümü 2000 tarihli House of God albümünden geldi, Just a Shadow. Sıradaki parça Billy Idol'ın 2014 yılında çıkarttığı son albümden gelecek. Kings and Queens of the Underground adını taşıyan bu albümde Billy Idol ilk dönemki gitaristi Steve Stevens'la çalışmıştı. Steve Stevens bildiğiniz üzere Michael Jackson'ın Bad albümünde Dirty Diana şarkısında çalmış olan gitarist. Bu albümden bence Billy Idol'ın son yıllarda yaptığı en iyi şarkıyı dinleyeceğiz. Postcards from the Past.

Dinlediğiniz parça Bon Jovi'den geldi, New Year's Day. Bu şarkı grubun son albümü This House Is Not For Sale'de yer almaktaydı. 96.2 Radyo Eksen'de Lanettesiniz. Şimdi Samson'la devam edeceğiz. Samson vokalisti Bruce Dickinson'la tanınan bir grup. Bruce Dickinson Iron Maiden'a girmeden önce grupla son albümünü Shock Tactics adı altında yayınlamıştı 1981 yılında. Bu albümden bir şarkı Riding With The Angels.

Bruce Dickinson demişken kendisi 92 yılında Iron Maiden'dan ayrıldıktan sonra yola solo devam etmişti. İkinci albümü Iron Maiden'da olmadığı dönemde piyasaya çıktı. 94 tarihli Balls to Picasso. Şimdi bu albümden bir klasik dinleyeceğiz. Tears of the Dragon. For too long.

Dinlediğiniz parça İsveçli grup Ghost'tan geldi, His. Şimdi Yunanlı bir grup var sırada. Tabii ki her zaman çaldığım bir grup Protein Christ'tan gelecek, You My Flesh.

Dinlediğiniz parça Tesla'dan geldi, Paradise. Bu akşamın son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Sebastian Bach'tan gelecek. Skid Row'un eski vokalisti 2007 yılında çıkarttığı solo albümü Angel Down'dan By Your Side ile lanette olacak ve kapanışı 2003 tarihli Prey albümünden Tiamat yapacak, Divided. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.

what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear